0: her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Allah'a çok şükür fitne çıkarmak isteyenlere, heveslerine rağmen bu süreç Allah'ın izniyle sonuna kadar başarıyla yürütülecek ve nihayete erecektir.
1: Ev bu denge seroke parlamentoya Türkiye'ye numan kurtulmuş kuvi heftiya bühüri de civine ke çarpemeniye de got peyvajuya çareseriye bre kupek dimeşi o hemş xodere ve tevi hemu xeyne xazanji bavaye ki serkefti biçe seri. Numan kurtulmuş ku her vaha cigre seroke AKP'ye carek eden bin xeskir ku çarçeve kanuna ku de meha tabakhe de meclisa tıkre derbas bu binaka ve meriyeti hatta ku lijneya evlekariya netevi MGK bir yara tespit u teyda danina çeka nedi.
0: Örgütün gerçekten fesih ve silahsızlanma sürecinin tespitinin, tayidinin Türkiye'nin en üst kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak.
1: Herçend Ali hükümet u devleti her tişti bi tespit u teyda çekdanini. Anku bi biryara MGK'ye ve gredi deji den parti u tevgira kurdi dibece garantiyen hukuki u avakırna zemineke jibo derbasbuna siyaseta demokratik ev illez bide ve peyvajuyi. Anku Ali kurdi davhazdike ku ev her du peyvajı baveki paralel bimeşin. U seri peşiji statüya öcalan bu fermi vere peynase kirin u şertu mercin vin xebateji verin baştır kirin. Te çavere kirin ev nakokiya bingehin bi vekirna meclis yere behtir ditbar be u nikaşin gurji buxare bine. Dem baş, hun hemu bxeyratın ve xeleka podcasta Kosmo Kurdi, Bejere ve Ez Celil Kaya. Ujbir nakın, hun dikaren lisar hemu platforman godariya me bikin, Mediateka ARDG, teydim. Bele, Meclisa Türkiye'ye pişti tatila havine diyeke mehede disa ve bu. Meclisi beriye tatile çarçeve kanuna jibo peyvajuya çareseriye derxisti bu u naha çavleye ka ev kanun ev çavavere cibeci kirin. Evdem, bir yare dibin bana meclisiye de lijneya çavderiye vare damezrandin ku veki sigorta, anku bimeya peyvajuye teyditin. Emeji, Jahmedi, Jizaningaha Dicle'ye bi hukuknas doçent Dr. Vahap Coşkun re lisar gavin hukuki u sazbun u desilatin lijneya meclisi de bi peyvin. Keremkin, Kosmo Kurdi, despeydike.

0: بله او دی چارچوه قانونی دی تدی قانون درکت او لی هر تش به شرط و مرجه که دهات گریدان او جی چک دانی نیم لی ام دزانن دوی اف تشت هم وره تسبیت کرن هم وره تایید کرن انگو وره دیتن چاودیری کرن او وره پشراس کرن او جی بریار مگه کایی انگو لجنه اولکاریا نتویی براستی اف تشت اوی دل سر عرده چوا بمشه انگو چه مکانیزمایی که اوی بمشه و به چوایی وره تثبیت کرن از شوخته گوتن که ترکی نخوازه آلیه کیسه یا وکی خاچه سور یعنجی نتوین یک کرتی یعنی یکی تی اوروپا تیده بشتر به ترکیه بخواه مکانیزمه که داتینه لی او مکانیزمه براستی اوی چقا باوایی که یعنی بیجن کاریگر اوی کاری خورابه؟
1: یعنی آنکه مکانیزمه که هی براستی تل وقتا لقاده میزه که تو مکانیزمه که دبینی دوی مکانیزمه ده سه هب اختور هنن یک دولت ترکیه وظیفه دار ترکیه دل برا جیدی گرن آدویم حکومت عراقی ناغنده او جی دل برا جیدی گرن او آسه هم جی روی بریا هرمه کردستانی یعنی جی عراقی جی کردستانی او جی ترکیه مکانیزمه که هاتی آوا گرن وانا لقاده ده دشغلن بیا جی کلک تشتکی نورماله چون که PKK endamı vezileti ile Kürdistan oğlu Erdi Irak'ın bu vakta ev Jiçiya'da Kevin muhtemelen evi kampı gibi inşa kılın bir kampı evi ki inşa bu ki evi libra vazife bir ki evi ki var onun bir kampı bir sekine evi çukas bir sekine vesaire bana kırıştık pırsı pırsın bu van pırsa berse bedayın mekanizma ki Ankara'lı sahi dışı oğlu libra o vakit teşi got yani gava heri kriti bir yara MGK'yı, MGK'yı ve Kinga bir yar bedi. Çünkü hatta MGK bir yar nedir? Ve kanuni nakevi meriyeti. Ve hükmü kanuni nakevi meriyeti. Gerek MGK bir yara hubedi ve bir yara ve ilan kırın. Pişti ve kanun dikevi meriyeti o neticeyi huyevi dekı hule. Ez beni de verdi fikrim. Yani gerek MGK roberi roki ve bir yara hubedi. Çünkü zaten bir prosesi dü sağlı ber devamdı ki gerek bir yapır denen nemini. Ez var de fikrim, ez benim ihtimal hey ki de meha cot mehe yani de vi mehe de evi MGK car ki de ne davya vi mehe evi becivi. Lura ihtimal hey ki vi bir yar ebedi. Eğer vi mehe ne de meha mücdari mutlaka evi bir yar ebedi. Zaten Mehmet Uçumji panzer oberi ez baverim dahuyani ki da. De vi dahuyani de got yani le kad de tişteki neras tüneyi her tişt vak em de fikrim veya jivek me plan kriye de meşe ya mehacot mehe ya mehamicdare ev MGK bir yara hu bide anka es karın bejim her tişt ben davi MGK'yı bir yara MGK'yı sekniyi yani de vi proseyi bere de zaten ver mimari ki hat çekirin goravi mimari beri her tişti gerek çek be berdayın veya be tespit kirin veya be teyit kirin پیشتی وی گاوی حقوقی ای بی آویتن. جبو وی وی بریارا مگه که گلک گرینگی گلک کریتیکی هرکس انکا بنداویاییم.